Ya uyuyun ama dinle. Aha sana kabu bakır. Ne anlamın? Uyuyun da kısma. Musa kahri. Ya mar. Maradis. Ne kadar uyuyun da kısa. Gele gine hansa bu. Ne mi diyeyim gıysa. Musa kahri. Ya mar.

bu dünya sensiz, yaman darmışam senin için ana. Alıp geçtiğimiz zaman kocaldım, eyleyim geldiğini keman kocaldım. Seni aylar iller yaman kocaldım, ömrünün baharı düşüp korana, saçlarına.